izge bizden gitgenlerini izi bizge alık utgenlerini göz aldına gidirik de bütün üsün alık izge bütün üsün

boylar bar. Adresleri Arimburt Traktı 160 Port Sevda Üzegi hem Zeki Uramı 2. Yurt Etüven Kamı'da Himikif Uramı 50. Yurt Umyat'tan Kresi.